Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

alan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşe.

kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.

0: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir gün, yeni bir haftanın başlangıcı. 6 Temmuz Pazartesi sabahından herkese günaydın. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne, yeni haftaya aşkla eşlik eden şarkılarla. Ben Didem, önümüzdeki 4 saati paylaşacağız günün ilk yolculuğunda. Mutlu bir gün, iyi bir hafta dilerim herkese.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonunda yağan yağmurların etkisiyle hafifledi. Bu durum hafta sonu planlarını biraz sekteye uğratmış gibi olsa da yaz mevsimi içerisinde böyle kısa serinlikler insana iyi geliyor bence. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Bu hafta geçtiğimiz haftaya oranla sıcaklıklar birkaç derece daha düşük. Zaman zaman yağmur bulutları gökyüzünde yoğunlaşacak. Hazırlıklı, tedbirli olmakta fayda var. Günaydın herkese.

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot garaj, şoför ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sosyal medyada karşıma çıkan bir söz şöyle diyordu. İntikama hiç gerek yok. İntikam almak istediklerimiz zaten kendileriyle mutlu değiller. Güzel de insan diyor ki iyi hoş da insanın içinin de bir soğuması lazım. Öyle değil mi şimdi? Sonra düşündüm, belki de en güzel intikam onların beklediği kişi olmamak. Kavga bekleyene sessizlik, moralinin bozulmasını bekleyene kahkaha, düşmeni bekleyene dimdik durduğumuz bir hayat. Hem kabul edelim, bazen en çok can sıkan şey sizin hiçbir şey olmamış gibi.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum: sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazı fikirlere göre hayatta en büyük koz sakinliktir. Tepkisizlik değil ama sakin sakin tepki verebilmek. İçimizdeki huzuru bir anlık öfkeye harcamamak, kurban etmemek gerek, öyle değil mi? Hani günün geri kalanını 5 dakikalık bir sinire teslim etmemek gerek. Bu yüzden sakin kalabilmek kıymetli. Sakinlik öylece susmak da değil. Neyi, ne kadar taşıyacağını bilerek davranabilmek. Sizce de öyle değil mi? Bu sabah da şarkılar davranışları ve duyguları anlatıyor. Bakın ne diyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere... ...yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara... ...her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu...

Yeni bir gün, yeni bir haftaya 6 Temmuz pazartesiyle başlıyoruz. Herkese güzel, gönlünden geçtiği gibi bir gün dilerim. Günün günaydın mesajları için WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 549 659 66 çift 0 numaramız. Siz de günaydınınızı, kalbinizden geçenleri, sevdiklerinize iletmemizi istediklerinizi mesajlarınızla bize yazabilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Artık New Life Miller Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miller Lite eczanelerde.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Snow Türk'te yeni günün günaydınları sahiplerine ulaşmak için bekliyor. Başlayalım o halde. Behzat ve Ebru bizleri dinliyorlar. Tüm aşıklara armağan ediyoruz. Sevdiğiniz insanların kıymetini bilin. İyi ki varsın demekte de geç kalmayın diye hatırlatıyor. Şehzadeler Şehri Amasya'dan Mahmut Kaya tüm emekçilere selamlarını gönderiyor. İzmir'den Kıvanç ve Ömer'e armağan ediyoruz bu şarkıyı. Bilecik'ten Sedef içinde oluyor. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken, tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.com.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Nescafe Express modunu

0: vakfeleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yeni haftaya, yeni güne en sevdiğimiz sesler ve duygu dolu şarkılarıyla günaydın demeye devam edelim. İstanbul Ümraniye'den Fatih Gür, canından çok sevdiği eşi Zeliha ve çocuklarına armağan ediyor. Güzel sözleriyle güzel enerjiler veren Füsun'umuza armağan edelim bu şarkıyı. Afyon Yenişehir'den Umut bizlere ulaşmış, çok sevdiğim için istiyorum diyor. İstanbul'dan Muzaffer ve Kerem için de çalıyoruz şarkımızı. Siz de bize ulaşmak isterseniz 549 659 66 çift 0 WhatsApp numaramız.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Mesut'la.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

Günaydın demeyi sürdürüyoruz. Antalya'dan Yusuf Berkay tüm çalışma arkadaşlarına selam ve sevgilerini göndermiş. İstanbul'da yetkin bizi dinliyor. Bu sabah da erkenden mesaiye başladı. Kulağımız sizde yoldayken şarkılarınızı dinlemek çok keyifli diyor. Bursa'dan Cevahir içinde çalacağız şarkımızı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu sabahta sabah yoğunluğumuza şarkılar ve duyguları bir araya getirerek eşlik etmeye devam ediyoruz. Slow Türk'tesiniz, ben Didem. 6 Temmuz sabahında sizlere eşlik etmeye devam ediyorum. Lale bizlere ulaşmış, Balıkesir'den selamlarını gönderiyor. Kahvaltı sofrasında sizleri dinlemek çok keyifli diyen Antalya'dan iki arkadaş Özge ve Melis için çalacağız. Adapazarı'ndan Özgür içinde oluyor şarkımız. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Nescafe Express Model

de ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Adana'dan Zafer için çalacağız bu şarkımızı. Ankara'da Tülay ve Gül iş yerlerinde dinliyorlar. Tüm çalışanlara armağan etmişler ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun şarkımız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.26 değer kaybıyla 14.418 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.57'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.277, çeyrek altın 10.640 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Geldiniz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniliyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: müzik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Nescafe Express modunu

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Kahveleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.613 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.49'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.254, çeyrek altın 10.605 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Herkes. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. güne özel göz kamaştıran indirimler...

0: set PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5.5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pazartesi yayınımız Simge ve hemen ardından Mabel Matiz yorumuyla başlıyor. Herkese merhaba Slow Türk'te. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim. Temmuz ayının bu yeni haftası, ikinci haftası umuyorum hepimiz için güzelliklerle dolu geçer. Biz bugün de 19'a dek böyle güzel şarkılarla yeni haftaya adapte sürecinde birlikteyiz.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Maalesef bugün çok üzüldüğümüz bir haber, bir kayıp haberi daha aldık sevgili dinleyiciler. Türk tiyatrosu Bir Çınar'ını biz birçoğumuz da yine izleyerek büyüdüğümüz bir ustamızı daha kaybettik. Lüküs hayatın rızası Zihni Göktay 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ülkemiz için büyük kayıplardan birini daha yaşıyoruz maalesef. Kendisine rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyorum.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.517 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.251, çeyrek altın 10.600 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Yaklaşık kaç dakikadır oturduğunuz yerden kalkmadınız sevgili dinleyiciler? Umuyorum saati bulmamıştır dakika diye soruyorum. 10 yıllık bir araştırmadan bahsedeceğim sizlere. 41 binden fazla kişinin incelendiği 10 yıllık bu araştırmada en düşük ölüm riskinin günde ortalama 4 saat oturanlarda tespit edildiğini söylemiş uzmanlar. Yani gün boyu sadece en fazla 4 saat sabit oturmanız gerekiyor ofislerinde olanlar. Hadi kalkın şöyle bir ofisi turlayın, çayları kahveleri tazeleyin. 15-20 dakikada bir en azından bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir gün boyunca 4 saat sabit oturmakta bana kalırsa gayet yeterli.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Haramidere, Florya, Çağlayan, Zincirlikuyu, Topkapı, İncirli, Altınşehir, Firuzköy, Bayrampaşa, Mahmutbey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe, Ataşehir etkili. Anadolu yakasında Maltepe, Ataşehir, Kavaca, Kümraniye etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniliyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go, HD

O kadar hissederek seslendirmiş ki Afra, her dinlediğimizde her bir sözcüğü hissediyoruz biz de adeta. Muhteşem bir yorumla yeni bölüm başladı. Şarkılar gitgide güzelleşiyor. O yüzden mesajları alalım, siz de sevdiklerinizle şarkılarımızı paylaşın. Tabii ne yazmak istiyorsanız hadi yazın, birazdan yayında mesajları okumaya başlıyoruz. WhatsApp numaramız 549-659-66 çift 0, 549 659 66 çift 0.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
1: Hep

0: Anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Harika şarkılarla akşamımız Slow Türk'te devam ederken kimler için çalacağız? Mesajlara bakmaya başlayalım. Bodrum'dan Cavit Kılıç. Selam ve sevgilerimle herkese. 35 yıldır İzmir ve Bodrum'da yaşıyorum. Her zaman bulunduğum yerde radyonuzu dinliyorum demiş Cavit Bey. Nereye gitse bizi de yanında götürüyor belli ki. İyi ki varsınız. Selamlar, sevgiler bizden de. Sevim Sarıoğlu yazmış. Sıradaki şarkı değerli. Emrah Duygu hakimimize gelsin. Kendisine yeni görevinde başarı, sağlık ve huzur diliyoruz diyor. İyi görevler, kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkıyı tüm Slow Türk Radyo dinleyenlerine ve özlem çekenlere göndermek istiyorum diyor. Uşak'tan Sema. 549-659-66-0 mesajlarınız için WhatsApp numaramız.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.440 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.80, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.235, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

ayrılık zor, uzaktan uzağa birbirini sevenler için özellikle. Şimdi Seda'dan Halit'e bir mesajımız var. Diyor ki uzaklık ne çok yordu bizi, özlemenin de verdiği hırçınlıkla verdiğimiz savaşın içinde en çok yarayı biz aldık. 7721 kilometre uzaklıkta kalpteki sevgi olmasa nasıl dayanılırdı bu hasretliğe? Yine de sen hep ve her halinde ruhumdasın. İşte gerçek sevginin mesafe tanımadığının da en güzel kanıtı olmuş. Çok sevdiğim eşim Baran için bir şarkı istiyorum ve not olarak şunu söylemek istiyorum. İlk günkü aşkla ölene kadar, diyor sevgili Tuğba.

0: kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.

0: başlar.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Edeceğiz. Yiğit, annemle birlikte Slow Türk hayranıyız. İzmir'den annem Merve'ye sevgilerimi iletiyorum. O da şu anda bu şarkıları dinliyor. Eminim demiş. İzmir'den Murat, Fatma Nur için istediğini söylüyor. İlk Nur Adar için gönderiyor bu güzel şarkıyı.
1: Belki

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Yanınızdaydı. Almanya'ya da Nick Binner göndereceğiz şimdi. Almanya Düren'den Enes Slow Türk ekibine ve dinleyenlere selamlar gönderiyorum Almanya'dan. Ben de bir şarkı dinlemek istiyorum demiş. Önce Enes, sonrasında Almanya'dan dinleyen tüm dinleyenlerimize gel.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Trafik cezaları gitgide artıyor, önlemler katılaşıyor. Tabii ki önümüzdeki dönemde bu önlemlerle birlikte trafik kazalarının azalmasını da bekliyoruz. O yüzden ben bu önlemlerin iyi olduğunu düşünenler tarafındayım sevgili dinleyiciler. Şimdi yeni bir kanun teklifi daha var. Aday sürücüleri ilgilendiriyor. Eğer bu teklif hayata geçerse aday sürücüler için daha ağır trafik cezaları geliyor. Drift yapmak, makas atmak ve geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek gibi ağır ihlallerde aday sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla

0: Adlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slowtürk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: gece sayın.
1: Pazartesi mesailerini bitirenler, eve dönüş trafiğine çıkanlar, iyi yolculuklar dileyelim sizlere. Hala çalışanlara gerekli motivasyonu da tabii ki yine şarkılarımızla vermeye devam edeceğiz. Programımızın bu son bölümünün ilk dakikalarından herkese huzurlu, keyifli bir akşam üzeri diliyorum.

Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Özellikle yaş ilerledikçe zihinsel aktivitelere daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Beyin sağlığımızı korumak adına sevgili dinleyiciler, uzmanlar bunu sık sık söylüyor. Ama eğer yolda manuel sürüş yapıyorsanız siz bunu zaten sağlıyorsunuz. Hazır birçoğunuz yoldayken bu haberi de paylaşmak istiyorum. Yeni bir araştırmaya göre manuel vites kullanımının, ki artık çok az olduğunu da biliyoruz, sürüş sırasında beynin dikkat, hafıza ve karar verme merkezlerini daha yoğun çalıştırdığı ortaya konulmuş. Uzmanlar bu durumun özellikle zihinsel aktivitenin korunmasına katkı sağlayacağını söylüyorlar. Yani siz beynimi sürekli aktif tutmak istiyorum diyorsanız otomatik değil manuel vitesli bir arabaya geçmek durumundasınız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Haliç Zincirlikuyu, Topkapı Beylikdüzü, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü aralıklarla yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.

Her şey olduğu gibi yeni bir haftaya da nasıl başlarsak öyle gider diyelim ve bugünkü gibi keyifle geçecek bir hafta olmasını dileyerek yayınımızı tamamlayalım sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar buluşacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Salı gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener Slavçuk mikrofonunda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı ilerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 44 orta, Ankara 48 orta, İzmir 51 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 37 orta ve Diyarbakır 53'te hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
3: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsattır'ı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Tatilse Setur.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Nescafe Express modu.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşkın frekansı Slow Türk'ten herkese merhabalar, mutlu akşamlar sevgili Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Yeni bir haftaya başladık. Günlerden pazartesi. Belki sabah biraz zor kalktınız. Belki hafta sonunu geride bırakmak kolay olmadı ama unutmayın, her pazartesi yeni bir başlangıçtır. Yeni hedefler, yeni umutlar ve yepyeni fırsatlar demektir. Eksik kalan hayallerinizi tamamlamak, ertelediğiniz adımları atmak ve kendiniz için güzel bir hafta inşa etmek adına önünüzde koskoca bir 7 gün var. Bu akşam kendinize güzel bir söz verin. Bu hafta geçen haftadan daha güzel geçecek deyin. Hadi bakalım, şimdi bizden de bir açılış şarkısı olsun. Yine böyle umut ve enerji veren anonslarla yayınımıza devam edeceğiz. Tekrardan herkese mutlu, keyifli bir hafta olması dileğiyle.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: başla. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Haliç Zincirli Kuyu, Topkapı Beylikdüzü, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran, Tepe güzergahları çift yönlü aralıklarla yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Artık New Life Mineral Light var, yaz bitkinliği yok. New Life Mineral Light eczanelerde.

Haftanın ilk akşamında en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar çaldığımız şarkıları umarım beğenmişsinizdir. 20. saatte yine böyle olacak. Moraliniz yüksek, enerjiniz bol, yüzünüz hep gülsün. Harika bir hafta olsun ve tabii ki kendiniz için yeni şeyler yapmayı, hayatınızı değiştirmek adına yeni adımlar atmayı da unutmayın. Hadi şimdi yavaştan birkaç güzel şarkıyla bu saati bitirelim. Birazdan yeni saatte tekrardan sizlerle birlikteyim.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın ilk akşamında günlerden pazartesi ve şimdi saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Kimi sevdiğinin gözlerine bakıyor. Kimi kilometrelerce uzaktaki bir iyi akşamlar mesajını bekliyor. Kimi ise henüz hiç tanışmadığı ama bir gün karşısına çıkacağına inandığı aşkın hayalini kuruyor. Aşk bazen tek bir şarkının nakaratında, bazen geceye bırakılan sessiz bir cümlede, bazen de hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalar. Eğer bu akşam kalbinizde biri varsa ona sımsıkı sarılın. Eğer henüz yoksa umudunuzu hiç kaybetmeyin. Çünkü en güzel hikayeler çoğu zaman en beklenmediğiniz anda başlar. Ben Selim Altın, haftanın ilk akşamında kalbinize dokunacak en güzel aşk şarkılarıyla bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyorum. Sevgiyle kalın, müziğin sesini tabii ki hiç kısmayın.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu

çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta deprem kargaşasın.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.